Çürülü, bülülü, kuçonfiç, şipiriç, halgaşmar, mersenkar, faroçak, izoçak, mertmindez, silbeves, kit, dog, laş, çok, kurtab, şort, ad, iş, ez, verş, hez, furçab.